those who are unjustly sentenced to die. Ewo Yesu Kristo dema. Ewo Yesu Kristo dema. Ewo diye pejam paibo. Mene me ire ni yema ma. Eni yema mema. Ewo diye fia yetima. Ewo di bro no yeteso.